için hangi aynasına bir insana kim vakit verdiğini de tadını bozacak kadar eden o Rabbi inanacak. Rasputin Polonez Zelenski'nin bu sonra bir kolay kurumaydı.